0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Smith.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Ilkün rahmet ağayın. Tağı.

Sizin şirkenin Bergus Birge Bergus Bergus Gülüyor. Tamam aşağı.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Ilgün Rahmetağayın. Tağı.